Karakter yapıyorum. İzinler ele bakıyor. Kimi çıkmaya gidecek?